0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

Kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Namutlu'yla birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine ne denli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere ne denli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Daimon Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimist Kulübü'nün 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Kadrosu'ndadır.

Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları, 151 sayfa. 1. Basım, Haziran 2026.

0: Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
0: Borusan Klasik.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bahar aylarını geride bıraktığımız bu sıcak yaz mevsiminin bir müzik masası programını daha güzel İspanyol müziğiyle geçirelim dedim. Bugün 27 Temmuz 1867 doğumlu İspanyol besteci Enrique Granados dinleyeceğiz. Solo piyano eserleri, orkestral eserleri ve 6 operası var. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında ün yapmış, virtüöz bir piyanist olarak yetişiyor. Müziği Katalan ve İspanyol halk temalarına dayanıyor. Evet, bugün en çok tanınan eserleri arasında olan Goyescas başlıklı piyano süitini dinleyeceğiz. Goyescas, bestecinin 1911'de İspanyol ressam Francisco Goya'nın resimlerinden esinlenerek yazdığı solo piyano için 6 parçadan oluşuyor. Goyescas da Goya kelimesine gibi anlamına gelen esk takısını alarak Goyamsı olarak anlayabileceğimiz bir başlık. 1915'te de bu parçalardan aldığı melodilerle yine Goyescas başlığıyla bir perdelik bir opera yazıyor besteci. Bu parçaların ikisi dışında Goya'nın resimleriyle direkt bağlantısı olan parça yok. Ama dönemin Manolo hareketini benimseyen resimlerin etkisiyle yazılan parçalar bunlar. Manolo hareketi 19. yüzyılın başlarından itibaren Madrid sanat dünyasında Castilla aksanıyla İspanyolca konuşan, özenli kıyafetleriyle dikkat çeken halk insanlarına verilen bir isim. Kadınlara Maya, erkeklere Majo deniyor. Bohem tavırları ve süslü giyimleriyle dikkat çekiyorlar. Eser aslında 6 parçadan oluşuyor. Ama bestecinin 1914 yılında ayrı bir bölüm olarak yazdığı El Pelele ile birlikte 7 bölüm olarak da çalınabiliyor. Zira El Pelele'yi Goyescas operasının açılışında kullanıyor. Evet, eserin birinci bölümü iltifatlar anlamına gelen Los Requebros. İkinci bölümü Penceredeki Sohbet, Coloquio en la Reya. Üçüncü bölüm El Fandango de Candil, Mum ışığında Fandango. Fandango da 3 bölümlü canlı bir İspanyol dansıdır. 4. bölümü Chaos o la Maya y el Ruiseñor, Kız ve Bülbül olarak çevirebileceğimiz bir bölüm. Bu bölümde de Manola kültüründeki Maya kadınlarını tasvir ediyor. 5. bölüm Aşk ve Ölümün Şarkısı, El Amor y la Muerte. 6. bölümü Son Söz, Çeşitliliğin Serenadı olarak çevirebiliriz. Epilogo, Serenata del Espectro. Bestecinin çağrışımlarla dolu bir yazı stili var. Ulusalcı yaklaşımıyla kıvrak İspanyol melodilerini süslü süslü işliyor. Tekrarlayan melodiler ve ritmik hareketlere hem her eserin kendi içinde hem de diğer eserlerde hatırlatmaya dayalı bir biçimde rastlıyoruz. 2009 yılında aramızdan ayrılan büyük İspanyol piyanist Alicia de la Rocha seslendirecek. Tüm eser son derece süslü ve virtüözik yazılmış. Büyük bir teknik kolaylık ve kıvraklık gerektiriyor. Evet, dinleyelim 6 bölümlü Goyescas suitini.

Sevgili dinleyicilerimiz, programın başında da söylediğim gibi Goyesca Suite'i aslında 6 parçadan oluşuyor. Ama kukla anlamındaki El Pelele bölümü de suite'le birlikte çalınabiliyor. Ressam Francis Goya'nın 1791 tarihli resminden esinlendiği bir eser, son derece kıvrak, eğlenceli ve esprili bir anlayışla yazılmış. Goyesca operasının da vertürü aynı zamanda El Pelele. Yine piyanist Alicia de la Rocha'dan dinleyeceğiz. 20. yüzyılın efsane piyanistlerinden biridir. Granados'un tüm eserlerinde kaydetmiş ayrıca. Parlak bir teknik ve müzikal rahatlığı var piyanistin. Çok da etkileyici yorumlamış suite'i. Evet sevgili dinleyicilerimiz, El Pelele bittiği zaman programın sonuna gelmiş oluruz. Hepinize müzik dolu, Borusan klasikli, huzurlu, kavgadan gürültüden uzak, barışın artık hakimiyet gösterdiği bir yaz diliyorum. Ben Serla Balkarlı. Teknik yardımları için sevgili Bahri Fedai ve Borusan Klasik'in tüm ilham verici kadrosuna müzik adına teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.

İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Her zaman programın sonunda yaptığım bu anonsu bu sefer başında yaptım. Çünkü bugün yeni bir şey değil.

bir şeyi gerçekten eskiten nedir? Zamanın geçmesi mi, yoksa ruhunu kaybetmesi mi? Örneğin olgunlaşmak, derinlere kök salmak bir düşünceyi eskitir mi? Yüzyıllardır ruhumuza dokunan klasik müzik sadece geçmişe ait olduğu için eski midir? Bugün klasik müzik eserlerinin ikinci bölümlerinde anlatılan hikayelerin olgunlaşıp tatlanmasının, derinleşip kök salmasının onları eskitmediğini, tam tersine canlı ve yeni tuttuğunu konuşacağız. Hasbihalimize müzikteki yeni kavramıyla dildeki yeninin büyüleyici dansa eşlik edecek.

Yeni kelimesinin sözlüklerdeki ilk anlamı doğrudan zamanla ilgilidir. Kullanılmamış veya üzerinden çok zaman geçmemiş olan eskinin karşıtı. Ancak kelimenin asıl derinliği ilerleyen sözlük satırlarında belirir. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, düşünülmemiş olan eskisinin yerine geçen. İşte yeninin müzikteki karşılığı da tam olarak böyledir. Müzik tarihinde yeni, sadece henüz duyulmamış bir ses değil, eskimiş bir alışkanlığın, dar gelen bir kalıbın ötesine geçme cesaretidir. Tıpkı kelimenin eski Türkçedeki ilk kökü gibi, taze olan, kabuğunu kıran, yanı. Müziğin dilinde yeni, geçmişi yok saymaz ya da hafızayı silmez. Yeni, geçmişin biriktirdiği büyük mirası alıp, ona taze bir nefes, bambaşka bir nitelik kazandırır.

Türkçe yeni kelimesi eski Türkçe yanı sözcüğünden gelir ve kök anlamında ve kök tanımında taze olan, henüz ortaya çıkmış olan, süregelinin ötesine geçen anlamlarını taşır. Batı dillerinde ise Latince novus, Yunanca neos, sadece zaman bakımından en son olanı değil, daha önce tecrübe edilmemiş bir nitelik sunmayı da ifade eder. Doğu felsefesinde ve tasavvufta yenilenme, teceddüt, her anın bir öncekinden farklı bir imkan taşıdığı fikridir. Müzikteki her yeni ölçü, hayattaki her yeni dönem gibi geçmişin birikimi ve geleceğin ilk adımıdır.

Müzik tarihinde yeni, bazen bir dönem etiketi ama çoğunlukla da duyma biçimini değiştiren bir eşiğin adıdır. Bir bestecinin armonide, ritimde, tınıda ya da biçimde önerdiği küçük bir yenilik zamanla bütün bir dinleme alışkanlığını dönüştürmüştür. Bu açıdan yeni müzik yerleşmiş olanı sarsar, sınırları yeniden çizer, tanıdık dünyayı bir başka ışık altında gösterir. Müzik tarihinde önüne yeni sıfatını alan müzik dönemlerini incelemeye Ars Nova ile başlıyoruz. Yeni sanat anlamına gelen Ars Nova terimi, Orta Çağ'ın Ars Antiquas'ına karşı konumlanır ve 14. yüzyılda besteci Philippe de Vitry tarafından yazılan bir risalenin adından gelir. Yeni sanatın en coşkulu savunucusu olan de Vitry, Ars Nova adını verdiği incelemesinde ritmik notasyonda bazı yenilikler ortaya koyar. Daha küçük nota değerleri ve senkoplar gibi zengin bir yeni notasyon önerir. Bu şekilde zenginleşen yazı dili sayesinde çok daha kompleks parçalar üretilebilir.

Philip de Vitry'nin dinlediğimiz eserini Orlando Consort seslendirdi. Sırada 16. yüzyılda ortaya çıkan Nuove Musiche var. Yeni müzik anlamına gelen bu terim 1551-1618 yılları arasında yaşamış olan İtalyan besteci Giulio Caccini ile özdeşleşmiştir. Caccini, şarkı söylemenin asil rahatlığına sahip eserler derleyip yayınlamış ve bunları yeni müzik olarak adlandırmıştır. Nuove Musiche, Rönesans polifonisinin karmaşıklığına tepki olarak doğmuştur. Metnin anlaşılabilirliğini merkeze alan monodi, yani tek sesli anlatıcı stili ortaya koyar. Bu yaklaşım, operanın doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Caccini'nin dinlediğimiz aryasını Cecilia Bartoli seslendirdi. 1845'te Schumann, Neue Zeitschrift für Musik, Yeni Müzik dergisindeki editörlük görevinden ayrılmış ve enerjisini beste yapmaya yoğunlaştırmıştı. Hayatının son 10 yılında yayımlamak üzere nadiren yazı kaleme aldı. Ancak Johannes Brahms hakkında 1853'te yazdığı makale, etkisi onlarca yıl sürecek derin bir iz bıraktı. Brahms henüz 20 yaşındaydı ve neredeyse hiç tanınmıyordu. Halk önündeki en kayda değer başarısı, kemancı Remenyi'nin bir konser turnesinde ona eşlik etmekti. 1853 sonbaharında Joseph Joachim'in tavsiyesi üzerine Düsseldorf'ta Robert ve Clara Schumann'ı ziyaret eden Brahms, misafir olduğu iki hafta süresince henüz hiçbiri yayımlanmamış olan pek çok bestesini Schumann çiftine çaldı. Schumann'lar bu eserlerden derinden etkilendiler. Robert hayranlığını önce Joachim'e yazdığı bir mektupta, ardından Yeni Müzik dergisi için kaleme aldığı Neue Bahnen, Yeni Yollar başlıklı makalede dile getirdi. Brahms'ı abartılı bir dille överek, çağının ruhunu ideal bir biçimde ifade etmeye çağrılmış, genç bir müzisyenin gelişini müjdelemiş ve şöyle yazmıştı. Ustalığını kademeli aşamalarla değil, Kronos'un başından fırlayan Minerva gibi tam donanımlı olarak ortaya koyacak bir müzisyen. Ve işte geldi. Beşiğinde üç güzellerin ve kahramanların nöbet tuttuğu genç bir adam. Adı Johannes Brahms. Brahms'ın piyano sonatlarında senfonik bir ruh sezen Schumann, genç besteciyi orkestra için yazmaya teşvik etti. Ancak Brahms'ın itibar kazanmasına yardımcı olan Yeni Yollar makalesindeki övgü dolu satırlarıyla genç bestecinin omuzlarına ağır bir yük bindirmişti. Öyle ki Beethoven'ın ölümünden sonra büyük bir boşluk içinde olan Alman müzik dünyasına yeni adım atan Brahms'ın ilk senfonisini tamamlaması neredeyse 20 yıl sürecekti.

Brahms'ın Opus 68 Do minör 1. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyordu. Klasik müzik tarihinde yeni kavramının izini sürdüğümüz 2. bölümde sıra 19. yüzyıl ortasında ortaya çıkan ve müzik eleştirmeni Franz Brendel tarafından ortaya atılan Neue Deutsche Schule, yeni Alman ekolünde. Franz Brendel tarafından 1859'da ortaya atılan Neue Deutsche Schule, Beethoven sonrası dönemde Franz Liszt, Richard Wagner ve Hector Berlioz'un öncülüğünde biçimlenen ve geleneksel kalıpların ötesinde edebiyatla müzik dışı fikirleri merkeze alan programlı müzikle senfonik şiir anlayışını savunan estetik bir hareketti. Weimar merkezli gelişen ve geleneksel formları esnetip yeni armonik imkanları zorlayan bu ilerlemeci kanat, Almanya içinde Brahms ve Hanslick gibi isimlerin başını çektiği muhafazakar, mutlak müzik taraftarlarının sert tepkisiyle karşılaşarak Viyana odaklı büyük bir estetik kutuplaşmaya yol açmıştı. Buna karşın Almanya sınırları dışında Smetana, Sibelius ve Rus beşleri gibi Doğu Avrupa ulusal ekollerinin doğuşuna ilham veren hareket, daha sonra Richard Strauss üzerinden müzikal modernizme evrilmiş, Schönberg'in yeni müzik devrimine zemin hazırlayan tarihsel arka planı oluşturmuştur.

Liszt'in 2. piyano konçertosundan dinlediğimiz 2. bölümü Christian Zimmermann ve Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendirdi. Adının önüne yeni sıfatını alan bir başka akım neoklasisizmde sıra. Müzik tarihinde neoklasik dendiğinde aslında tek bir akımdan değil, farklı yüzyıllarda farklı anlamlar kazanmış bir estetik eğilimden söz ederiz. Bu terim ilk bakışta aynı şeyi anlatıyor gibi görünse de 18. yüzyıl, 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda bambaşka içeriklere bürünür. Bu yüzden konuya başlarken şunu ayırmak gerekir. 18. yüzyıldaki neoklasik tavır daha çok genel bir sanat anlayışıdır. 20. yüzyıldaki neoklasisizm belirli bir müzik akımıdır. 21. yüzyılda ise neoklasik sözü çoğu zaman çağdaş, sade, atmosferik ve minimal bir müzik dilini anlatır. 18. yüzyılda neoklasisizm esas olarak resim, mimari ve edebiyatta görülen antik Yunan ve Roma'ya dönüş isteğidir. Burada amaç geçmişin düzenini, oranını, ölçüsünü ve yalınlığını yeniden ideal olarak kurmaktır. Müzik bu akımın merkezinde değildir. 20. yüzyıla geldiğimizde ise neoklasisizm artık açıkça bir müzik akımıdır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında geç romantizmin aşırı duygusallığına ve modernizmin bazı uç eğilimlerine karşı bir düzene dönüş isteği doğar. Bu dönemde besteciler barok ve klasik dönemin biçimsel açıklığını, ölçülülüğünü ve netliğini yeniden canlandırmak isterler. Ancak bunu geçmişi birebir taklit ederek değil, modern bir müzik diliyle yaparlar. 20. yüzyıl müzik neoklasisizminin temel özelliği eski formları yeni bir içerikle birleştirmesidir. Suite, concerto grosso, passacaglia, sonat ya da dans karakterli parçalar gibi tarihsel biçimler yeniden kullanılır. Fakat armoni, ritim ve dokuda çağdaş çözümler görülür. Stravinsky, Ravel, Hindemith ve Poulenc gibi besteciler bu yaklaşımın önemli örneklerini verirler. Stravinsky'nin Pulcinella'sı, neoklasisizmin müzikteki en parlak örneklerinden biridir. Burada besteci geçmişi nostaljik biçimde tekrar etmez, onu modern ritim, armoni ve orkestrasyonla yeniden yorumlar.

Stravinsky'nin Pulcinella Suite'inden dinlediğimiz bölümü Pablo Heras Casado yönetimindeki Mahler Oda Orkestrası seslendirdi. Yeni Viyana Okulu ya da İkinci Viyana Okulu 20. yüzyılın başında Arnold Schönberg, Alban Berg ve Anton Webern çevresinde oluşan ve tonalitenin çözülmesiyle birlikte radikal bir modernizmin yolunu açan ekoldür. Bu okul özellikle atonalite ve ardından 12 ton tekniğiyle müziğin merkezindeki ev ton fikrini terk ederek sesler arasında hiyerarşisiz bir düzen kurmaya çalışır.

Schönberg'in Piero Luner adlı eserinden dinlediğimiz ikinci bölümü Christine Schaeffer ve Pierre Boulez yönetimindeki Ensemble Enten Contemporain seslendirdi. 21. yüzyılda neoklasik adıyla anılan başka bir yönelim belirmiş, Max Richter, Olafur Arnalds ve Johan Johansson gibi isimlerle daha çok sade, atmosferik, minimal ve sinemasal bir dinleme dünyası öne çıkmıştır.

Yeni nesnellik, neue Sachlichkeit, daha nesnel, yalın ve işlevsel bir anlatımı savunmuş, yeni sadelik, neue Einfachheit, savaş sonrası avantgardın karmaşıklığına tepki olarak daha doğrudan ve anlaşılır bir ifade aramış, yeni karmaşıklık, new complexity ise Richard Barrett, Brian Ferneyhough ve James Dillon gibi isimlerle bilinçli biçimde yoğun, katmanlı ve zorlu bir yazı dünyası kurmuştur.

New Age, Yeni Çağ ise Brian Eno, Vangelis, Enya ve Andreas Vollenweider gibi isimlerle daha çok dinginlik, atmosfer ve rahatlatıcı dinleme alanına yönelmiştir.

0: Tarih boyunca müziğe temas eden her yeni kelimesi dönüştürücü bir umudun habercisi olmuştur. Her yeni hareket kendi çağının tıkanmışlığına verilmiş radikal bir yanıttır. Müzik tarihinde olduğu gibi sanatın ve yaşamın her alanında mevcut yapının kabuğunu kıran tüm yeni hareketler başta yadırgansa hatta tepkiyle karşılansa da barındırdığı tazelikle, vaat ettiği umutla büyük heyecan yaratır. Geleceği şekillendirecek yepyeni tınılarda buluşmak, bol bol ikinci bölüm dinlemek üzere, ikinci bölümde yeniden buluşalım. Programla ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz, fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü, öğleden sonra saat 2'de, bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek, hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasik Cuma Rapsodisi. Borusan Klasik'te dünya başlıyor.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. The Odyssey filmi biliyorsunuz yakın zamanda gösterime girdi. Bu filmin film müziği albümünü tabii ki çıkar çıkmaz hemen dinlemek istedim. Ve albümden Odysseus isimli eseri dinledikten sonra bugün perdedeki notalarda zaman ve mekanda biraz daldan dala pek çok evreni, zamanı ziyaret ettiğimiz ve kendi zamanına da damga vurmuş film müziklerinden bir derleme hazırlamaya karar verdim sizler için. Oppenheimer'ı ziyaret edeceğiz, Dune evrenini göreceğiz, rüya içinde rüya göreceğiz, dördüncü boyuta seyahat edeceğiz, sonra okyanuslara açılacağız, ayaklarımız toprağı arayacak, topraktan biraz uzaklaşacak, bir yüzük peşinde maceralara atılacağız, büyücülerle aynı havayı soluyacağız. Bu kadar çok tekerlemeden sonra tabii ki artık biraz müzik diyelim. Perdedeki notalarda açılışımızı The Odyssey film müziği albümünden Odysseus'la yapıyoruz. Hoş geldiniz.

Borusan Klasik'in değerli dinleyicileri, Perdedeki Notalar'ın bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Dilim döndüğünce, elimden geldiğince bugün sizlerle zaman ve mekanda, daldan dala, pek çok evreni, zamanı ziyaret ettiğimiz, kendi zamanına damga vurmuş film müziklerini paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için, radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa, perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu. Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
2: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.
0: Borusan Klasik.

0: Ayın Albümü.
1: Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Petar Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Robert Schumann'ın 1840 yılında Heinrich Heine'nin Das Buch der Lieder derlemesinden seçtiği 16 şiir üzerine bestelediği Opus 48 Dichterliebe, Şair Aşkı, Alman Lied Edebiyatı'nın en önemli şarkı dizilerinden biridir. Dichterliebe, romantik dönemin ilk bahar coşkusuyla başlayan, ardından karşılıksız aşk, düş kırıklığı ve kabulleniş süreçleriyle şekillenen derin bir psikolojik boyuta sahiptir. Can Arısoy'un transkripsiyonu, Schumann'ın metinle müzik arasında kurduğu kusursuz dengeyi ve armonik derinliği bozmadan esere özgün bir katman eklemeyi başarıyor.

Daha önce başka müzisyenler tarafından piyano transkripsiyonları yapılmış olan ama bu haliyle hiç kaydedilmeyen Dichter Liebe'nin Can Arısoy uyarlaması repertuara taze bir perspektif kazandırıyor.

Müzik eğitimini Türkiye'de başlayıp İngiltere'de tamamlayan piyanist Can Arısoy son kaydını şu sözlerle duyurdu. Dichter Liebe Transcription, Abbey Road Stüdyosu'nda yapılan kaydıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında. Bu albümü kaydetmek benim için gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllar süren yazım sürecinin, uzun kayıt, kurgu ve düzenleme emeğinin ardından onu sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum.

Can Arısoy, 4 nesle yayılan müzikal bir mirasa sahip bir konser piyanistidir. Birleşik Krallık Sanat Konseyi tarafından üstün küresel yeteneğe sahip konser piyanisti olarak tanınmaktadır. Yüzyıllık bir müzik geleneğinin içine doğan Can, küçük yaşlardan itibaren üstün bir yetenek sergiledi. İlk halka açık konserini 7 yaşında verdi ve henüz 11 yaşındayken Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası'yla ilk konserine çıktı. Kısa bir süre sonra TRT Radyo 3'te çalmak üzere davet edilerek ülke çapında tanınırlık kazandı. Henüz 19 yaşındayken İzzet Baysal Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilk konferansını ve ustalık sınıfını verdi. 2025 yılında ilk albümünü Abbey Road Stüdyosu'nda kaydetti. Performansları ve röportajları The Strat, The Capital News, Karnaval Radyo ve Borusan Klasik'te yer aldı. Yehudi Menuhin Okulu'ndan tam burslu olarak mezun olduktan sonra eğitimine Guildhall School of Music and Drama'da devam etti. Buradan First Class Honors'la mezun oldu ve Concert Recital diplomaya layık görüldü.

Daha sonra Guildhall'daki prestijli Artist Masters programını tam bursla kazandı ve burada Profesör Ronan O'Hara ve Katya Apekişeva'nın öğrencisi oldu. O zamandan bu yana Wigmore Hall, London Coliseum, King's Place ve Venedik'teki Campo San Maurizio gibi seçkin mekanlarda sahne aldı. Performansları onu Avusturya, Fransa, İspanya, Almanya, Türkiye, İskoçya, İsviçre ve İtalya'ya taşıdı. Gestad Menuhin Festival, İsa Piano Festival, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve Müzikarp Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Solist olarak Birleşik Krallık genelinde The Pelle Concert Orchestra, Dorking Chamber Orchestra ve Yehudi Menuhin School Orchestra gibi orkestralarla sahneye çıktı. Keyboard Trust, Zetland Vakfı, Talent Unlimited ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından desteklenen Can Arısoy, konser kariyerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla sık sık sahne almaktadır.

Can, performanslarında hem doğaçlama hem de uyarlama yoluyla klasik müziğin otantik geleneğini yaşatır. Klasik bir doğaçlamacı olarak Can, klasik müzikte bestecilerin ve icracıların doğaçlama yaptığı dönemlere uzanan köklü geleneğe saygı duruşunda bulunur. Performanslarında bu geleneği sahiplenerek klasik müzik kültürünün önemli bir parçasını canlı tutmaktadır. Benzer şekilde piyano uyarlamalarında performanslarına otantik ve özgün bir unsur katarak dinleyiciler için özel bir deneyim yaratmayı hedefler.

Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Petar Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

0: Kuğunun şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Cuma Rapsodisi, Kuğunun şarkısı Rapsodi ile devam ediyor. Ben Füsun Özgüç. Saat 16'ya dek birlikteyiz.

0: Borusan Klasik. Klasik Durak. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

0: Sesli Harfler. Hazırlayan ve sunan Bahri Fedai.
1: Herkese selamlar, sevgiler. Borusan Klasik'te Sesli Harfler'e başlıyoruz. Ben Bahri Fedai, bir saat boyunca birbirinden güzel şarkılarla gününüze eşlik ederken her hafta olduğu gibi bu hafta da hayatımızın içinde yer alan ama hikayesini belki hiç düşünmediğimiz iki farklı icadın peşine düşeceğiz. Şarkılarımızla, hikayelerimizle güzel bir saat geçirmeniz dileğiyle. Lafı daha fazla uzatmadan Sesli Harfler başlasın. Hepiniz hoş geldiniz.

Hatırlatalım, Sesli Harfleri Instagram'da Sesli Harfler İcatlar sayfasından takip edebilirsiniz. Bu hafta da yine günlük hayatımızda karşımıza çıkan bir nesneden başlayıp dünyanın bambaşka bir köşesindeki müzik kültürüne kadar uzanacağız. Ama bütün bunlardan önce her zamanki gibi biraz daha nostalji yapalım.

0: Borusan Klasik'te sesli harfleri dinliyorsunuz. Aramıza yeni katılanlara da kısaca hatırlatalım. Bu programda her hafta icatların ve ilginç fikirlerin tarihsel hikayelerinin peşine düşüyoruz. Bu haftanın ilk konusuysa bugün özellikle polislik ve güvenlik ekipmanlarıyla özdeşleşen ama modern haline ulaşması yıllar süren kelepçe olacak. Ardından rotamızı Brezilya'ya çevirerek ve tek telli yapısı, yay biçimindeki gövdesi ve kendine özgü sesiyle Berimbau'yu konuşacağız. Üstelik Berimbau'yu Brezilya'nın ünlü kültürel geleneği Capoeira ile birlikte ele alacağız. İki farklı coğrafya, iki bambaşka hikaye. Bizim de keşfedecek çok şeyimiz var. Konularımıza geçmeden önce biraz daha müzik dinleyelim.
1: Well, I

Bursa'nın Klasik'te Seslerler devam ediyor. Şimdi sırada günlük hayatımızda gördüğümüz, özellikle polisiye filmlerde ve dizilerde hemen tanıdığımız ama tarihini belki de hiç düşünmediğimiz bir nesnenin icadı var. Kelepçe, ya da doğru ifadeyle bugün kullanılan modern kelepçenin hikayesi. Aslında insanların hareketlerini kısıtlamak için kullanılan araçların geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. İnsanlar tarih boyunca elleri ve ayakları bağlamak için iplerden, deri bağlardan, zincirlerden ve metal halkalardan yararlanmış. Antik dönemlerde ve orta çağda kullanılan bu araçların temel amacı aynıydı: kişinin hareket etmesini engellemek. Ancak eski sistemlerle bugün kullandığımız kelepçeler arasında önemli bir fark vardı. Çoğu sabit ölçülüydü. Yani herkesin bileği aynı olmadığı için bu durum ciddi bir problem yaratıyordu. Bileği kalın olan birinin kelepçesi yeterince kapanmayabiliyor, bileği ince olan bir kişi ise kelepçeden kurtulabilecek kadar boşluk bulabiliyordu. 19. yüzyıla gelindiğinde ise bu sorun daha önemli bir hal almaya başladı. Çünkü özellikle Amerika ve Avrupa'da polis teşkilatları daha düzenli bir yapıya kavuşuyor, tutukluların taşınması ve kontrol altında tutulması için daha kullanışlı ekipmanlara ihtiyaç duyuluyordu. İşte modern kelepçenin hikayesindeki asıl kırılma noktalarından biri burada ortaya çıkıyor. 1862 yılında Amerikalı William V. Adams, ayarlanabilir bir kelepçe tasarımı için patent aldı. Adams'ın geliştirdiği sistemde kelepçenin hareketli bölümünde dişler bulunuyor ve bu dişler kilit mekanizmasına takılarak kelepçenin farklı bilek ölçülerine göre ayarlanmasını sağlıyordu. Bu sistem ratchet adı verilen, bugün hala kelepçelerde gördüğümüz dişli kilitlenme mantığının önemli bir örneğiydi. Yani kelepçenin tarihinde ilk büyük değişikliklerden biri aslında çok basit bir soruya verilen cevaptı. Bu metal halka farklı insanların bileklerine nasıl uyacak? Adams'ın tasarımı bu soruna bir çözüm getiriyordu. Fakat elbette hiçbir icat ilk haliyle son haline ulaşamıyor. Adams'ın ardından başka mucitler devreye girecek ve kelepçenin hikayesi daha da ilginç bir hal alacaktı.

Sisterçler'de kelepçenin tarihsel yolculuğunu sürdürüyoruz. 1862'de William V. Adams'ın geliştirdiği ayarlanabilir sistem, kelepçelerin kullanımında önemli bir değişiklik yaratmıştı. Ama hala geliştirilebilecek pek çok noktası vardı. 1866 yılında Horsley Phelps tarafından alınan patent de tam bu noktada karşımıza çıkıyor. Phelps, Adams'ın ayarlanabilir ratchet sistemini temel alarak yeni bir tasarım geliştiriyor. Onun modelinde dişler, kelepçenin hareketli bölümünün iç tarafına yerleştirildi ve kilit mekanizması da daha sağlam ve kompakt bir hale getirildi. Böylece kelepçe bileğe daha iyi uyum sağlayabiliyordu. Phelps'in tasarımının ilginç taraflarından biri de onun yalnızca kelepçelerle uğraşan bir mucit olmamasıydı. Daha önce dikiş makinesi teknolojisi üzerinde de çalışmış ve bu alanda patentler almıştı. Yani karşımızda farklı mekanik sistemlerle ilgilenen bir mucit vardı. Phelps'in tasarımından kısa bir süre sonra John Jay Tower hikayeye giriyor. Tower, Adams ve Phelps'in patentlerini kullanarak 1860'ların ortalarında kendi kelepçe üretimine başlıyor. Ancak yaptığı şey yalnızca mevcut modelleri üretmek değildi. Tower bu tasarımları sürekli geliştiriyor ve kendi patentlerini de almaya başlıyordu. 1874'te patenti verilen tasarımında önceki modellerdeki köşeli yapının yerine daha yuvarlak bir kelepçe yayı kullanması gibi değişiklikler bulunuyordu. Tower'ın çalışmalarıyla birlikte kelepçeler giderek daha hassas, daha kullanışlı ve daha güvenli mekanizmalara dönüştü. Fakat tam burada başka bir problem ortaya çıktı. Kelepçenin ayarlanabilir olması çok önemli bir avantajdı ama aynı mekanizma kilidin dışarıdan müdahale ile açılmasını da kolaylaştırabiliyordu. Yani mucitlerin önünde artık yeni bir sorun vardı. Kelepçeyi farklı bileklere nasıl uyduracağız ve aynı zamanda kilidi nasıl güvenli bir hale getireceğiz? İşte John Tower'ın sonraki çalışmalarının önemli bir bölümü bu soruya cevap arıyordu.

Borusan Klasik'te Sesli Harfler'de Kelepçenin hikayesinde şimdi 19. yüzyılın sonlarına doğru ilerliyoruz. John Tower ve onun geliştirdiği tasarımlar sayesinde kelepçeler artık çok daha kullanışlı hale gelmişti. Ancak ayarlanabilir mekanizmanın bir dezavantajı vardı. Kelepçe kapandıktan sonra mekanizmaya dışarıdan müdahale edilerek açılması ya da hareket ettirilmesi mümkündü. Tower bu güvenlik sorununa çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürdü ve 1870'lerin sonlarında önemli bir yenilik ortaya çıktı. Double Lock, yani çift kilit sistemi. 1879'da patentlenen bu sistem, kelepçe bileğe takıldıktan sonra ikinci bir kilitleme aşamasıyla mekanizmanın daha fazla sıkılmasını veya gevşetilmesini engelliyordu. Böylece kelepçenin yalnızca bileğe uygun şekilde kapanması değil, kapandıktan sonra daha güvenli biçimde sabit kalması da mümkün oluyordu. Bu fikir bugün bize sıradan gelebilir ama o dönemin teknolojisi açısından önemli bir gelişmeydi. Çünkü kelepçenin amacı yalnızca bir bileği çevrelemek değildi. Bunu güvenilir ve kontrollü bir kilitleme sistemiyle yapması gerekiyordu. 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde kelepçeler artık giderek bugünkü görüntülerine yaklaşmaya başladı. Fakat hala kullanım kolaylığı konusunda yeni bir gelişmeye ihtiyaç vardı. İşte 1912 yılında George A. Carney tarafından geliştirilen Swinging Bow tasarımı bu noktada devreye giriyor. Carney'nin tasarımında hareketli bölüm kelepçenin gövdesi üzerinde dönerek kapanıyor ve bileğe geçirilmesini çok daha kolay hale getiriyordu. Önceki ağır ve kullanımı daha zahmetli modellerin aksine bu yeni sistem kelepçenin daha hızlı ve pratik şekilde uygulanabilmesini sağladı. Carney'nin patenti daha sonra James Milton Gill tarafından satın alındı ve bu tasarımın Peerless adıyla yaygınlaşmasının önü açıldı. Böylece 1912'de ortaya çıkan bu mekanizma zaman içinde modern kelepçelerin temel tasarımlarından biri haline geldi. Bugün bir kelepçeye baktığımızda gördüğümüz o hareketli dişli kolun temel fikrinin arkasında işte bu uzun geliştirme süreci bulunuyor.

0: Sesli Harfler'de Kelepçe'nin tarihsel yolculuğunun son bölümündeyiz. Şimdi bütün bu hikayeyi bir araya getirdiğimizde aslında oldukça ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Kelepçeyi tek bir kişinin bir gecede icat ettiği bir nesne olarak düşünmek doğru değil. Tam tersine, bugünkü modern kelepçe onlarca yıl boyunca yapılan küçük ama önemli geliştirmelerin sonucunda ortaya çıktı. Önce eski dönemlerde kullanılan sabit metal halkalar ve zincirler vardı. Sonra 19. yüzyılda insanların farklı bilek ölçülerine uyum sağlayabilecek kelepçeler ihtiyacı ortaya çıktı. 1862'de William V. Adams, ratchet sistemini kullanarak ayarlanabilir kelepçenin önemli temelini attı. 1866'da Orson C. Phelps bu sistemi geliştirdi. John Towers'a hem bu patentlerin üretimini gerçekleştirdi hem de kendi tasarımlarıyla sistemi daha da ileri taşıdı. 1879'da double lock sistemi güvenlik açısından önemli bir aşama oldu. Ardından 1912'de George A. Carney'nin geliştirdiği swinging bow tasarımı kelepçenin daha hızlı ve pratik biçimde takılmasını sağlayarak modern tasarıma giden yolu açtı. Carney'nin patentini satın alan James Milton Jill ve onunla birlikte büyüyen Peerless şirketi de bu tasarımın yaygınlaşmasında önemli rol oynadı. Böylece bugün polis ekipmanlarında gördüğümüz kelepçenin temel formu ortaya çıkmış oldu. Elbette teknoloji burada da durmadı. Zaman içerisinde zincirli, menteşeli ve daha rigid modeller geliştirildi. Farklı kullanım alanları için farklı türde kelepçeler üretildi. Ama temel fikir büyük ölçüde aynı kaldı. Bileğe uyum sağlayan, güvenli biçimde kilitlenen ve gerektiğinde anahtarlarla açılabilen bir mekanizma. Belki de bu hikayenin en ilginç tarafı tam olarak burada. Kelepçe bize bir icadın her zaman tek bir mucidin eseri olmadığını bir kez daha gösteriyor. Bazen bir kişi bir problemi fark ediyor, başka biri o çözümü geliştiriyor, bir başkası güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor ve yıllar sonra başka bir mucit kullanımını kolaylaştırıyor. Sonunda ortaya çıkan şey ise günlük hayatımızda oldukça sıradan gördüğümüz bir nesne oluyor. Bugün bir kelepçeye baktığımızda yalnızca iki metal halkayı görüyoruz. Oysa o iki metal halkanın arkasında 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan uzun bir teknoloji ve tasarım hikayesi bulunuyor. İşte sesli harflerde bizim peşine düştüğümüz de tam olarak bu. Her gün gördüğümüz nesnelerin aslında ne kadar ilginç hikayeler taşıdığını keşfetmek. İlk konumuzun burada sonuna geliyoruz ve şimdi bir fado dinleyelim. Ardından diğer icat konumuz olan enstrüman berimbau ile burada olacağım.
1: Bir nefes.

Radyonuz Borusan Klasik'te Sesli Harfler devam ediyor. Programımızın ikinci bölümüne geldik. Şimdi sırada kendine özgü sesiyle dikkat çeken hem de Brezilya'nın geleneksel kültüründe çok önemli bir yere sahip olan bir müzik aleti var. Berimbau. Brezilya'ya özgü tek telli bu çalgıyı özellikle capoeira gösterilerinden tanıyoruz. Gelin şimdi bu sıra dışı çalgının sesini birlikte dinleyelim.

Yay şeklindeki ahşap gövdesine getirilen metal tel ve alt kısmına bağlanan içi boş su kabağı, berimbau'nun karakteristik sesini oluşturuyor. Çalgıyı çalan kişi bir eliyle teli kontrol ederken, diğer eliyle tele küçük bir çubukla vurarak ritim oluşturuyor. Su kabağını vücuduna yaklaştırıp uzaklaştırması da sesin tınısını değiştiriyor. Yani oldukça basit görünen yapısının içinde şaşırtıcı derecede zengin bir ses dünyası var.

Ses Çerçeve'de müzik aleti Berimbau'dan bahsetmeye devam ediyoruz. Berimbau denince elbette Capoeira'dan söz etmemiz gerekiyor. Çünkü bu iki kültür unsur Brezilya'da yüzyıllar önce birlikte gelişmiş. Capoeira, hareket, dans, akrobasi, müzik ve dövüş tekniklerini bir araya getiren kendine özgü bir kültürel gelenek. Kökenleri Brezilya'ya getirilen Afrikalı insanların oluşturduğu toplulukların tarihine kadar uzanıyor. Capoeira'nın gerçekleştirildiği alana roda yani çember adı veriliyor. İki kişi bu çemberin içinde hareket ederken çevredeki grup müzik ve ritimle oyuna eşlik ediyorlar. Berimbau ise bu müziğin merkezindeki en önemli çalgılardan biri. Yani burada müzik sadece gösteriye eşlik etmiyor, hareketlerin ritmini ve atmosferini de belirliyor. Capoeira'nın zaman içerisinde Brezilya'dan dünyaya yayılmasıyla birlikte Berimbau'nun da sesi çok daha geniş bir coğrafyada duyulmaya

Borusan Klasik'te Sesli Harfler'de Berimbau'nun hikayesinin son bölümündeyiz. Bu çalgıyı yalnızca bir müzik aleti olarak düşünmek aslında eksik kalıyor. Capoeira kültüründe Berimbau oyunun ritmini belirleyen ve kimi geleneksel topluluklarda sembolik anlamlar da taşıyan önemli bir unsur. Capoeira ustalarına mestre adı veriliyor ve özellikle 20. yüzyılda bu kültürün korunmasında önemli rol oynayan ustalar sayesinde Berimbau ve Capoeira gelenekleri yeni nesillere aktarılıyor. Berimbau'nun Brezilya'daki hikayesi, Afrika kökenli kültürel mirasın yeni bir coğrafyada nasıl şekillendiğini gösteriyor. Bugün dünyanın farklı ülkelerinde Capoeira yapan insanların yanında mutlaka bu yay biçimindeki küçük çalgıyı ve kendine özgü ritmini de duyabilirsiniz. Kısacası Berimbau, tek telli, ahşap yayı ve su kabağından oluşan sade yapısına rağmen Brezilya'nın kültürel kimliğinin en tanınan seslerinden birine dönüşmüş durumda.

Ve Bir Seslerler bölümünün daha sonuna geldik. Bu hafta ilk bölümümüzde geçmişten günümüze uzanan ilginç hikayesiyle kelepçenin tarihini, icadını konuştuk. İkinci bölümümüzde ise Brezilya'nın kültürel mirasının önemli parçalarından Berimbau'yu ve onun Capoeira ile olan bağını konuştuk. Her hafta olduğu gibi bugün de icatların ve müziğin peşinden keyifli bir yolculuğa çıktık. Seslerleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek yeni bölümlerden ve icat hikayelerimizden haberdar olabilir. Podcast bölümlerimizi Karnaval uygulaması üzerinden her zaman dinleyebilirsiniz. Ben Bahri Fedai, Borusan Klasik'te yeni bir Sesli Harfler bölümünde yeniden buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir caz fotoğrafları programında daha birlikteyiz. Değerli caz severler, caz fotoğraflarında birbirinden güzel 10 parça dinleteceğiz sizlere. Dünya müzikleri, modern cazda arayışlar, deneysel ve fusion açılımlardan oluşan bu haftaki seçkimizin ilk parçası Lehçe vokallerdeki Anna Maria Jopek ve en sevilen isimlerden Pat Metheny ortak yapımı bir albüme geçiyoruz. Albüm neredeyse Polonyalı müzisyenlerin istilasına uğramışçasına son derece kalabalık bir kadroyla oluşturulmuş. İngilizce karşılığı Ecstasy olan çalışmada en dikkat çekici isimlerden biri sizlere daha önce övgülerle söz ettiğimiz Leszek Mosser. Mosser piyanosu ve düzenlemeleriyle bazı çalışmalarda yer almış. Efsane topluluk Weather Report'un unutulmaz perküsyoncusu Mine Sinalu da albümde ismi söz edilmesi gerekenlerden biri. Nihayet vokal cazda kendi ülkesinde iyi tanınan bir ses olan Anna Maria Jopek bu albümde vokallerin verdiği bir ağırlıkla öne çıkmakla birlikte üzerinde epey çalışılmış bir ortak çalışmanın bütün üstünlüğünü başarıyla taşıyor. Kayıtlarda yaylıların katkıları, lehçenin farklılığının da eklendiği bir dinleyiş için cazda değişiklik arayanlara alternatif oluşturan duruma dikkat çekmek isterim. Müzikal altyapıya bütün bir keyfi yükleyen Latin ögelerle Ecstasy isimli parçasında Anna Maria Jopek ve Pat Metheny şimdi sizlerle. Bu parçanın hemen ardından Metheny'nin bir çalışmasına daha yer vereceğiz.

caz fotoğraflarında ilk parçamız olan Anna Maria Jopek ve Pat Metheny beraberliğindeki Ecstasy isimli parçayı dinledik. Şimdi günümüz cazında etkin yeri ve ustalıklı kariyeriyle her zaman göz dolduran elektrik gitarın farklı tonuyla Pat Metheny, zaman zaman kendi liderliğinden uzaklaşıp ortak işler üretmenin dengesini biraz daha iyi yakaladığı albümlere imzasını atıyor. Question and Answer bir üçlü çalışması olarak hatırlanıyor ve o karizmatik ve güçlü bir ekibe de işaret ediyor. Sizlere neredeyse koleksiyoncular için vazgeçilmez olan bu albümde yer alan diğer iki usta müzisyen Roy Haynes ve Dave Holland, davul ve basta özel konumlarıyla meraklılarının iyi bildiği gibi kendilerinden çok söz ettirdiler. Davulcu Haynes, başka müzisyenlerin gölgesinde kalmayacak kadar çok çalışma öğretti. Sarah Vaughan, Terence Monk, Miles Davis gibi isimlerle de çalıştı. Dave Holland'dan ise söz etmek için bile çok uzun bir zamana ihtiyaç duyacağımız açık. Modernist bir basçı olarak Dave Holland, günümüzde besteci özellikleriyle de pek çok kişisel albümün yaratıcısı oldu. Bu değerli müzisyeni programlarımızda sık sık yer vermeyi sürdüreceğimizi hatırlatarak şimdi onların Never Too Far Away isimli parçalarını dinletiyoruz. Evet, caz fotoğraflarında Roy Haynes, Pat Metheny, Dave Holland üçlüsünü dinliyoruz.

Sevgili caz severler, birbirinden güzel iki harika fusion parçadan sonra programımızı sürdürüyoruz ve caz fotoğraflarında perküsyoncu Manu Katché'nin kendi adına çıkardığı 2006 yılı çalışması Neighborhood adlı albümde Tomasz Stanko'nun duru sesli trompetine katılan kendi gibi Polonyalı müzisyenlerden piyanist Marcin Wasilewski ve basist Slawomir Kurkiewicz beraberliğindeki February Sun isimli parçayı dinleyeceğiz. Davul ve vurmalı çalgılarla pop ve caz türlerinde Peter Gabriel, Sting gibi isimlerle de çalışmış olan Manu Katché, parçada az önce sıraladığı müzisyenlerin dışında aynı ekibe alıştığımız tarzının dışında bir çalışla saksafoncu Garberek de katılacak. February Sun ve Manu Katché radyolarınızda.

Polonyalı trompetçi Stanko'dan sonra Norveçli bir başka trompetçiye geçiyoruz. Nils Petter Molvær'e. Norveçli bir topluluk olan Maskuelero'dan sonra kendi albümlerini yayınlayan Nils Petter Molvær bir süre bir adada yaşamını sürdürmenin ardından müziğe yaptığı keşiflerle çok genç bir müzisyen olarak modern caz içinde arayışlarını sürdüren bir görünüm çizdi. Hamada isimli albümü ise 10 parçasıyla Nils Petter Molvær'in en ilginç çalışmalarından biri olmuş. Avantgard caz trompetçiler arasında Eric Truffaut ve Miles Davis gibi kendi alanında öne çıkmış müzisyenleri andıran bir dil ve onlara benzer tonlarıyla kendinden oldukça söz ettiren Molvær, elektronik altyapısı güçlü parçalar yazıyor. Geleneksel yapıdaki cümleler yerine elektroniğin kendi akıcı diline bıraktığı bu karışımıyla günümüz cazının takip edilmesi en keyifli alanında yapıtlar bırakıyor.

Fransız caz piyanisti Daniel Goyon, vurmalı çalgılarda isim yapmış bir deneyselciyi, Trilok Gurtu'yu ve daha önce de diğer parçalarıyla da programımızda yer verdiğimiz akordeon ve bandoneon ustası Richard Galliano'yu yanına alarak romantik Avrupalı cazına yakışan bir deneme gerçekleştirmiş. Goyon ve Galliano caz fotoğraflarında.

Uluslararası vokal caz piyasasında kendini göstermek üzere sayısız konser performansları gerçekleştirmiş bir müzisyen olan Agazaryan, 2007 yılında yayınladığı ikinci albümü olan Picking Up the Pieces'te 11 klasik caz şarkısını seslendiriyor. Agazaryan'dan, evet, ödüllerle ölçülü bir kariyere sahip bu merak uyandıran şarkıcıdan Throw It Away isimli parçayı dinleyeceğiz. Parçada Larry Coons gitarda, Derek Oles ise kontrbasta ona eşlik eden diğer müzisyenler. Caz fotoğraflarının bu bölümde şimdiki portresi Agazaryan.

Sevgili caz severler, Throw It Away isimli parçasından sonra, Agazaryan'dan sonra, şimdi James Carter'a geçeceğiz. Günümüz cazına yaptığı modern katkılarla ve enerjisini giderek derinliğine kontrol eden ustalıklı çalışlarıyla değişik bir soluk getiriyor. Müzik yapmaya daha 11 yaşında başlayan Carter aslında oldukça yetenekli bir müzisyen. James Carter'ı ilk kez dinlemeye başladığınızda kendi dilini arayan bir caz müzisyeniyle onun kararlılığıyla karşı karşıya olduğunuz duygusuna kapılıyorsunuz. Sınırlarda dolaşan bir dili var Carter'ın. Bilenmiş, hırslı bir dili ve kendi yarattığı kontrastlı dokuda yaşamı sıkıca yakalayan halleri var. James Carter cesur ve yenilikçi. Conversing with the Elders adlı albümü aslında sık aralıklarla ürettiği bir döneminin ürünlerinden. Albümde kendi gibi öncü ve farklı bir stile sahip ünlü trompetçi Lester Bowie'nin ölümünden kısa bir süre önce bir araya gelmişler. Bu 8 dakikalık parçada Lester Bowie adeta bütün yaşamsal birikimlerini Carter'a sempatiyi, neşe ve coşkuyla aktarmış. Beste bir James Carter bestesi. Nefeslilerin dışındaki piyano, bas, davuldan oluşan beşli oluşumun diğer üyeleri ise Craig Taborn, Jarubi Sahit ve Tani Tabbal.

Saksafoncu James Carter'ın dinlediğiniz bu akustik beşlisinden sonra 70'lerin bir elektrik caz topluluğuna geçiyoruz şimdi de. Günümüz cazında yeni isimler modernitenin sürdüğü bir çizgi üstünde bu sürecin başından bu yana üretimlerini hiç bırakmayan öncülerle birlikteler. İşte bunun güzel bir örneğini sık sık programlarımızda yaptığımız gibi yine biraz gerilere giderek zamanın ötesinde işler çıkaran ve bugün halen bunu devam ettiren Herbie Hancock gibi tartışmasız büyük bir lider olan bu piyanistin konser çalışmalarından birini mikrofonlarımıza getirerek yapacağız. People Music ile piyanist Herbie Hancock radyolarınızda.

0: The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom.
1: '70'lerdeki elektronik caz ortamından şimdi biraz daha günümüze yakın bir başka topluluğa geçiyoruz. Branford Marsalis farklı denemeler yapmış bir saksafoncu. Kardeşi Wynton'a göre ise oldukça aykırı ve yenilikçi bir çizgide çalışan Branford, ilk enstrümanı olan davulunu bir kenara bıraktıktan sonra soprano saksafon kullandığı hemen bütün albümlerinde çoğunlukla yıldız müzisyenlere yer vermekten çok iyi anlaşabileceği kişileri seçiyor. Dinlemeye başladığınız I Know Why the Caged Bird Sings isimli parçası Buckshot LeFunk isimli oluşumundan. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken bu bölümde Branford Marsalis ve topluluğu Buckshot LeFunk radyolarınızda.

Sevgili cazseverler, programımızın bu haftaki bu son bölümünde keyifli ve ritmik parçayla sonlandıracağımız bu seçkimizi dilerim beğenmiş ve keyifli bir zaman geçirmişsinizdir. Chucho Valdez'den dinleyeceğiniz bir parçaya yer veriyoruz son olarak ve haftaya yeniden bu programda caz fotoğraflarında buluşmaya davet ediyoruz sizleri. Hoşçakalın.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

0: Müzik içinde öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programımızda sizlere sevdiğim bir yazarın romanından söz etmek istiyorum. Hollandalı yazar Anna Enquist'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü. 2014'te Hollanda'da çıkan roman, ancak 11 yıl sonra Ömer Bozkurt'un çevirisiyle Türkçe yayınlandı. Ülkesinin önde gelen yazarlarından biri olan 1945 doğumlu Enquist, Lahey Kraliyet Müzik Konservatuvarı'nda piyano dalında eğitim aldıktan sonra üniversitede psikoloji bölümünden mezun oldu. Romanlarında müzik, yaralı ruhları iyileştiren önemli bir rol oynar. Böylece yazar müzik ile psikolojiyi buluşturur. Yazarın ün kazanmasını sağlayan 2008'de yazdığı Kontrapuan adlı romanı oldu. Bu romanında Johann Sebastian Bach'ın Goldberg çeşitlemeleri üzerine çalışan ve ölen çocuğunun yasını müzikle tutmaya çabalayan bir piyanistin iç dünyasını anlatır. Enquist bu romanı yazmadan bir yıl önce 27 yaşındaki kızını bir bisiklet kazasında kaybetmişti. Roman bir bakıma yazarın da iyileşme sürecine katkı sağlıyordu. Sevgili dinleyiciler, biz de Anna Enquist'in eserlerine yer verdiğimiz bu programımızda ilk olarak Bach'ın Goldberg çeşitlemelerinin birinci ve ikinci bölümlerini Fazıl Say'ın yorumundan dinleyerek başlıyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 988 eser sayılı Goldberg çeşitlemelerinden tema ve birinci çeşitlemeyi Fazıl Say'ın yorumundan dinledik. Anna Enquist'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü romanı müzikle birbirine bağlanmış dört kişiyi anlatır. Usta yazar romanında klasik müziğin derinliğini, dostluğun kırılgan bağlarını ve geçmişin acılarını kurgusunun temeline yerleştirir. Olaylar Amsterdam'da yakın bir gelecekte geçer. Şehrin ileri gelen sanat meraklısı insanlarının sakin yaşamlarını anlatarak başlar. Fakat ilerleyen sayfalarda distopik bir kaosun içine girileceği hissini vermeyi de başarır. Psikolojik gerilim ustası olarak bilinen Enquist, şartların nedenli hızla değişebileceğini de gösterir. Enquist ayrıca yazı ve romanlarında sanat politikalarının tüm dünyada nedenli değiştiğine de değinir. Devlet gelirlerinin sanat ve eğitime harcanmaması, okullardaki müzik derslerinin kaldırılması, serbest çalışan sanatçıların ve müzisyenlerin hayatlarını zorlukla idame ettirmesi gibi konuları sıklıkla ele alır. Tekrarlanan temalar arasında sanat çevrelerinin son dönemlerde yaşadığı gerçek sıkıntılara değinir. Ama bir yandan da sanatın iyileştirici gücünden, müziğin mutluluk veren yanından da söz etmeyi ihmal etmez. Sevgili dinleyiciler, şimdi Yaylı Sazlar Dörtlüsü romanında da bahsi geçen Haydn kuartetlerinden Opus 33 2 numaralı eseri dinliyoruz. Bölüm başlıkları Allegro Moderato, Scherzo, Largo Sostenuto ve Finale Presto.

Joseph Haydn'ın Opus 33 2 numaralı Yaylı Sazlar Dörtlüsünü Emerson Quartet'in yorumundan dinledik. Anna Enquist, Yaylı Çalgılar Dörtlüsü romanında 4 kişi arasındaki içtenlikle gelişen ilişkiyi konu eder. Müzik sayesinde duygusal bir bağ gelişir müzisyenler arasında. Enquist bu duygusal bağları sürükleyici bir olay örgüsü ve sert sosyal eleştiriyle iç içe geçirerek anlatır. Dar görüşlü yerel yönetimleri, yıkıcı kültür politikalarını ve sağlık sistemi içinde yaşanan güç mücadelelerini kınamaktan çekinmez. Enquist bu incelikli dengelenmiş psikolojik kurguya gerilim romanıyla ilişkilendirilen unsurları ekleyerek daha derin bir katman eklemiş. Sonuç, toplumsal farkındalığı vurgulayan etkileyici bir finalle son buluyor. Buna ek olarak müzik tarihinin önemli bir başyapıtı, Mozart'ın Dissonans Dörtlüsü bu finalde önemli bir rol oynuyor. Hayatın beklenmedik sürprizlerle dolu olduğunu ve en iyi niyetlerin bile bazen istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Enquist, Mozart'ın en güzel dörtlüsü diye anlatıyor Dissonans Dörtlüsünü. Özellikle yavaş giriş bölümünün güzelliğine vurgu yapıyor. Sevgili dinleyiciler, biz de Borusan Quartet'in yorumundan Mozart'ın bu eşsiz Yaylı Sazlar Dörtlüsünü dinliyoruz.

0: Wolfgang Amadeus Mozart'ın Dissonans başlığıyla bilinen Köhel 465 Do majör Yaylı Sazlar Dörtlüsü'nü dinlediniz. Eseri Borusan Kuartet seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, dilimize Ömer Bozkurt'un çevirdiği Anna Enquist'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü romanını ele aldığımız bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek hepimize barış getirecek günler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Asuman Kafaoğlu Büken'in hazırlayıp sunduğu Müzik İçinde Öyküleri dinlediniz.
2: Klasik Duraklar. Müzikal Manşetler.
1: Dünyaca ünlü sanatçıları ve genç yetenekleri buluşturan 12. AYIMA Müzik Festivali 18-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi AYIMA tarafından düzenlenen AYIMA Müzik Festivali, klasik müziğin seçkin isimleriyle gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekanlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta düzenlenen enstrüman ustalık sınıflarının doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, yalnızca konserler dizisi olmanın ötesinde farklı kuşaklardan sanatçıların deneyim aktardığı uluslararası bir kültür platformu niteliği taşıyor. Ayvalık ve Cunda'da gerçekleştirilen festivalin programında oda müziğinden solo resitallere uzanan konserler, klasik müziğin evrensel repertuarını bölgenin tarihi atmosferiyle harmanlıyor. Festival programı ve konser detayları AYIMA'nın resmi iletişim kanallarından takip edilebilir.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, radyolarınız başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz Ekrem Ataer, yine bir Capriccio programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta programımızda daha çok benim dışımda sesleri duyacaksınız. Konuklarımız olacak, telefon konuklarımız mesajlarıyla bizlerle birlikte olacak. Neden mi? Çünkü geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz çok önemli bir sanatçımızı biz de Borusan Klasik Radyo olarak uğurlayacağız. Bir sesi uğurlayacağız, bir kalemi, bir sahneyi. Omuzunda gitarıyla dünyanın bütün acılarına, sevinçlerine, umutlarına yetişmeye çalışan ve onlara kulak veren bir insanı, Bilge Su Erenus'u. Kimi insanlar yazdıklarıyla, kimileri söyledikleriyle, Bilge Su Erenus ise her ikisiyle ve hayalleriyle, umutlarıyla yaşayan bir insandı. Tiyatro sahnesinde insan hikayeleri anlattı, eline gitarını aldı, aynı hikayeleri şarkılaştırdı, türküler söyledi, şarkılar söyledi. Bu gece onun sesinin peşinden gideceğiz ve ben yalnızca aralarda küçük böyle minik sunuşlar yapacağım ve sonrasında Bilge Su Erenus'u anlatacak dostlarımız. Yakınları, öyle çok meşhurları falan beklemeyin. Onlar da var, tanıdık insanlar da var. Ne bileyim, belki bir işçi, belki beraber atölyesinde olan bir arkadaşımız, bir sanatçı, bir tiyatro sanatçısı, bir müzisyen. Anlatacak herkes kendi içindeki Bilge Su Erenus'u. Çünkü o kadar Bilge Su Erenus çok parçalı ki her taraftan söylenecek, yani her cenahtan, sanatın ve yaşamın her cenahından söylenecek bir sürü söz var. Bu gece biz onun sesinin ve onun için söylenenlerin peşinden gideceğiz.

0: akşam benden öyle şarkı anonsları falan da beklemeyin işin açıkçası. Dinleyeceğiz. Bilge Su Erenus'u dinleyeceğiz hep birlikte. Ne söyledi, ne yazdı, ne anlatmaya çalıştı diye. Aslında Bilge Su Erenus dediğimizde benim aklıma ilk gelen şudur. Sanat disiplinleri arasında vazgeçilmez korelasyonun, ilişkinin, alışverişin bence yaşayan örneklerinden biridir Bilge Su Erenus. Yani bir müzisyenin şiir yazması, bir şairin müzik yapması, efendim, bir aynı zamanda tiyatro eseri yazması, efendim, bir senaryo yazması, bir müzisyenin senaryo yazması, veya da bir heykeltıraşın resim yapması ya da bir heykeltıraşın bir şiir kitabı çıkarması gibi. Aslında sanatın çok farklı disiplinleri arasındaki ilişkiyi anlatan en önemli unsurlardan biridir. Bence Bilge Su Erenus. Benim de tabii birçok anım var yurt içinde ve yurt dışında. Birçok konserlerde birlikte olduk. En son Almanya'daydık, Bielefeld'deydik. Sonrasında, öncesinde İsviçre'de uzun bir konser çalışmasında olduk. İşte çıktık sahneye, o gitarıyla, ben bağlamamla çaldık, söyledik şarkılarımızı, türkülerimizi ve her seferinde sahnede hep mutlu bir kadın vardı. Anlattığımız şeyler çok mutlu şeyler değildi. Çok böyle, efendim, iç açıcı şeyler değildi. Ama bunu hep umudun diliyle anlatmaya gayret gösteriyorduk. Çünkü o umut hep var. Bu umut lafı da çok artık ayağa düştü. Yani boş bir şeymiş gibi, böyle boş bir hayalmiş gibi. Hayır, değil. Değil. Boş bir hayalmiş gibi değil. İnsandan umudu kesmemek. Asıl bence önemlisi bu. Sanatın sınırları onun için çok fazla belirleyici değildi belki Bilge Su Erenus için. Şimdi bir sese kulak vereceğiz. Sanatın sınırları derken şunu söylemek istiyorum. Sanatın sınırları, yani sanat disiplinleri arasındaki sınırlar çok yoktu Bilge Su Erenus'un hayatında ve dünyasında. Bir sese kulak vereceğiz. Hale Üstün, bir tiyatro sanatçısı arkadaşımız, daha çok amatör tiyatrolar çevresinde çok bilinen, tanınan ve güçlü bir anlatım gücüne sahip bir arkadaşımız. Hale Üstün, hani dedim ya, umudu kesmemek üzerine yaşadığı bir anı var. Hem onu anlatacak, hem de kendi içindeki Bilge Su'yu anlatacak. Bu kayıtlar tam da sıcağı sıcağına, tam işte o gün kaybettiğimiz gün alınmış kayıtlardı, büyük bir bölümü. Şimdi onu bir dinleyelim, Hale'ye bir kulak verelim.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben oyuncu Hale Üstün. Bugün güneş bir başka sıcaklıkta ışıtıyor günü. Hüzün var bugün bu sıcaklıkta. Şairin dediği gibi sapı kanlı, demiri kör bir bıçaktı. Sıcaktı. Evet, işte tam da böyle bir yerden yüreğim kanıyor. Kör bir bıçağın yüreğimi dağlayan acısı gibi Bilge Su Erenus'un bizden ayrılması. Ayrılması diyoruz ama yanlış kullanıyorum esasen bu kelimeyi. Çünkü ayrılıklar da sevdaya dair. Değil mi? Evet. Erenus'u sevmek, onunla yoldaşlık başka bir üretim. Yaşama, yaşayana, yaşatana dair. Benim onunla sanatı, hayatı paylaşma anlarımda aldığım büyük dersler var. 2000'li yılların başlarında Bursa'da Nilüfer Belediyesi'ndeyiz. Bilge Su Erenus'un yazarlık atölyesinde bulunmaktayım ben de. Ama çok heyecanlıyım. Atölyenin yapılacağı salona girdik. Salon bomboştu. Beklemeye koyulduk. İlk yarım saat geçtikten sonra ben sabırsızlanmaya başladım. Onun gibi değerli, çok kıymetli bir yazarı beklettikleri için katılımcılara kızdım. Sevgili Bilge Su Erenus, bunlar gelmeyecekler galiba. İstersen gidelim dedim. O ise insandan ümidi kesmeyeceksin. Bekleyelim dedim. Birinci saat dolarken büyük bir kalabalık salona doluşuverdi. Evet, Bilge Su Erenus haklı çıkmıştı. Gelenler yanlış bir organizasyon kurbanı olmuşlardı. Ama Bilge Su Erenus sabırlıydı. Onlarla ortak çalışma yaparak bilgisayar dünyasını konu alan Ekran Koruyucu adlı bir oyun metni yarattık beraber. Ah canım hocam. Benim onunla sanatı, hayatı paylaşma anlarım çok kıymetli, inanın. Sevgili yazar, insan, dost, yaşadığım sürece yanımda olacaksın. Verdiğin öğretilerle nice insanlara ellerimizi vermeye devam edeceğiz. Buna inanıyorum. Canım Bilge Suerenus, canım.

koşuyordu. Barışıktınız, barışız biz, barışıklar. Armalar gördüm ben, ışıklı levhalar.

0: Evet, Bilge Su Erenus'un sanatında, sanatlar arasındaki disiplinde sınırı olmadığını söylemiştik. Şimdi o Anadolu'nun bir köyünü mesela anlatırken dünyanın başka bir coğrafyasındaki insanın acısını da aslında duyabilmek. İşte bu da o zaman Bilge Su Erenus'un dünyasında coğrafyalarında herhangi bir şey yok, sınırı yok. İnsan iklimlerinin de bir sınırı yok. Belki bu yüzden halk şarkılarını seviyor ya da halk şarkılarını söylüyor. Farklı dillerde de söylüyor halk şarkılarını. Çünkü halk şarkılarının şeyi yok, sınırı yok. Pasaport yok, efendim kontrol yok, sınır kontrolü yok. Tel örgüler yok, mayınlı bir şeyler yok, alanlar yok falan, yok yolu yok yani. Çünkü bir annenin ne bileyim gözyaşı, bir işçinin emeği, alın terinin her dilde anlatımı aynı kapıya çıkıyor. Her coğrafyada anlatımı aynı kapıya çıkıyor. Yani şimdi ne bileyim işte bizim coğrafyamızda aç bir çocuk ile Sudan'daki aç bir çocuk, Kenya'daki aç bir çocuk ya da Endonezya'daki aç bir çocuk arasında bir fark yok. Çocuğun karnı aç yani. Bir deri bir kemik, Nazım'ın şiirinde anlattığı gibi. Yani kemikten bir şey, bir kılıf içerisinde kemik yığını. Bunun coğrafyası yok. Veya da bir işçinin nasırlı eli, dünyanın her yerinde aynı el. Şerha yarılmış bir el, bir ne bileyim bir, hatta ya da bir çocuğun umudu, beklentisi, ne bileyim orada bulduğu bir işte teneke parçasını bir ipe dolayıp açlık içerisinde de olsa böyle sahranın ortasında ya da bir bozkırın ortasında tangır tangır tangır oyuncak yapmasının bir coğrafyası yok. Çünkü çocuklar aynı, renkler aynı, ülkeler aynı, insan aynı. Ha, ülkeler aynı değil belki. Ve onları bu hale getiren sistem aynı. İşte mesele bu. Bilge Su Erenus ve muaddilleri hepimiz buraya parmak basıyor. Farklı yollardan, farklı düşüncelerden ama hep bu, hedefte hep bu var. Hepsi aynı aslında. Siyahla beyaz, ezenle ezilen, sömürenle sömürülen. Bilge Su Erenus'un gitarı işte bu ortak dili konuşuyordu. Şimdi bir sese daha kulak vereceğiz. Hem çok azdır mesela müzisyenlerin, sanatçıların mecliste yani siyasetin içerisinde olması, ama olması da gerekir, onu da söyleyeyim. Ya, sanatın siyasetten, evet sanat siyasettir. Hilmi Yarayıcı'ya kulak vereceğiz. Hilmi Yarayıcı 25. ve 26. dönem Hatay milletvekiliydi mecliste. Hepimizi temsil etti ve ama sanatı biraz daha farklı tabii. Daha yakın temsil etti diyebiliriz. Hilmi'yi bir dinleyelim bakalım. Hilmi bir şeyler söyleyecek. Hilmi bir müzisyen.
1: Bilge Su abla gerçek, onurlu bir aydın. Toplumsal ve sınıfsal mücadelenin direnişçilerindendi. Eşitlik, özgürlük, eşit yurttaşlık ve hak alma mücadelesinin en önemli simgelerindendi. Her zaman ve birçok yerde gitarıyla açıklama yaptıktan sonra şarkı söylediğini, işçilerin, memurların, öğrencilerin yanında olup onlara destek olduğuna şahit oldum. Evine birçok kez gitmişliğim var. Sevgili eşi Müştak Erenus'la sanatsal ve siyasi sohbetlerimizi asla unutamam. Bu sohbetleri yaparken bile Bilge Su abla gitarını çıkarır, çay eşliğinde hadi İlmiciğim gelmişken birlikte şarkı söyleyelim derdi. Yaşamın birçok alanındaki duyarlılığı bir araya gelmemize sebep olurdu. Ya meydanlarda birlikte şarkı söylerdik ya imza metnine o kadar güvendiği için bana sormayın imzamı atın tabii ki çocuklar derdi. Ama daha önemlisi, daha ne yapabiliriz arkadaşlar derdi. Bilge Su abla toplumsal muhalefetin ve mücadelenin önemli bir öznesi olarak yüreğimizde ve bilincimizde yer alacak. Onu unutmayacağım. Yarattığı değerlere ve anısına saygı.

düşünürtme. Çağırıyorum.

0: Hem dert yok yüreklerin kulakları sağır. Hava kurşun gibi ağır. Vay ağır oy.
1: Hilmi Yarayıcı'ya refakat eden kuşun o güzel sesi ve hatta çığlıklarının üzerine Kerem gibi bence çok anlamlı oldu diye düşünüyorum bu uğurlama törenimizde. Şimdi tabii şu var, TRT yıllarından tiyatro sahnelerine akan bir süreci var Bilge Su Erenus'un. Romanlardan senaryolara, sahnelenmesi zor bulunan oyunlardan vazgeçmeyen bir yazarlık süreci. Uzun ve yorucu bir yol. Ama o hiçbir zaman tabii kolay olanı seçmiyor. Çünkü sanat yalnızca güzeli anlatmak değil, gerekli olanı söylemek bir anlamda. Bazen alkış almak pahasına değil, alkışlardan vazgeçmek pahasına, yalnızlıklar pahasına doğru olanı söylemek. Aslında yalnızca sanat değil, bence insan olmanın erdemlerinden biri bu. Hani der ya atasözlerimiz, hak bildiğin yola yalnız da olsa gideceksin. İşte Bilge Su Erenus ve benzerleri hep budur. Bu toplumun hafızasını taşıyan insanlar da bence alkışlar uğruna ya da çoğalmak, çok olmak uğruna değil. Hele ki bu dönemde bu çok hissediliyor. Kendi çoğul dünyası içerisinde belki kendi yalnızlıklarını yaşayarak yürüyen insanlardan hep çıkmıştır. Şimdi Bilge Su Erenus da işte bir toplumun hafızasını taşır evlerde, sokaklarda, mutfaklarda, meydanlarda. Yine tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, bakalım Bilge Su Erenus'u nasıl yolcu ediyor.
2: 40 yıllık bir dosluk şimdi masmavi bir bulut oldu. O kadar zor ki Bilge Su Erenus'u anlatmak. Çünkü yalnız yazarak hayata kattıklarıyla, sahne üstünde insanlığın buluşması için ürettikleriyle değil, işçi sınıfının, emekçilerin, gençlerin, yoksulların safında durarak onlarla onurlarını birleştirmiş, yan yana gelerek ülkenin eşit, özgür ve bağımsız olması için verilen mücadelede saf tutmuş bir arkadaşımdı. Hayatın her alanında yalnızca umudu yeşertmek için yaşadığını söylerdi. Umut, bugünlerde de en fazla gereksinmemiz olan şey, yani masmavi bir bulut. Bunun yok olmaması için Bilge Su zaman zaman elinde gitarıyla, dilinde şarkılarıyla, daha çok da yazarak hayatı sevinçlere boğmanın, hayata barışın ve kardeşliğin egemen olması için çabalamanın en önemli yaratıcılarından biriydi. Bilge Su asla unutulmayacak bir yaratıcıydı, çünkü hayata kattıklarının özüne bakıldığında orada umutla kuşanmış sevincin kardeşliğini, yarına dair beslediği o masmavi bulutların içindeki yağmur damlalarını görme şansına sahiptiniz. Bilge Su bir yoldaştı, bir kardeşti, bir aşktı. Bilge Su geleceği kuran bir yaratıcıydı. O yüzden hep bizimle olacak ve yarattıkları, ürettikleri dün olduğu gibi gelecekte de sanat alanında üreten bütün insanlığa ve barışa ve eşitliğe ve özgürlüğe ve kardeşliğe yoldaş olacak.

0: Bilge Su Erensu'nun eserlerinde kadınlar var. Dikkat etmişsinizdir. Kadın sesi. Yalnızca kadının sesi değil, kadının dünyası var o çığlıkta. Ve hikayenin kadın bir parçası değil, hikayeyi ayakta tutan bir omurga aslında. Şimdi onun kadınları mağdur olduğu halde mücadeleci ve mağrur, yorgun ama çok dinç, kırgın ama suskun değil. Belki de bu yüzden bugün onun ardından konuşurken bir yalnızca bir işte ne bileyim bir yazar, bir tiyatro senaristini, kadınların hikayelerine kulak veren bir vicdanı da anıyoruz onunla birlikte. Bir müzisyen ama bir kadın müzisyen olmaklığıyla yalnızca çalıp söyleyen bir kadın değil, yazan bir kadın değil. Hayatının omurgasına da o kadını oturtan bir kadın. Yine tiyatro sanatçısı ve amatör tiyatrolar çevresinin de çok iyi tanıdığı, Bilge Su Erensu'nun çok yakınlarında olan, birlikte nefes alan bir tiyatro sanatçısı, bir oyuncu dostumuzu dinleyeceğiz. Mehmet Esatoğlu'na kulak vereceğiz efendim.
1: Ülkemizin kahraman kadınları vardır. Ülke tarihine baktığımızda onların gül yüzüne ve büyük mücadelesine rastlarız. Yaşam öykülerini okurken şaşkınlığa düşeriz. Kurtuluş Savaşı'nda o yiğit kadınlarını anımsayalım. 100 yılı aşkın Cumhuriyet tarihimizde ülkenin demokrasi ve adalet kavgasında isimleri görkemli harflerle anılan, adlarını her duyduğumuzda yüreğimizi ayaklandıran o kadınları gözünüzün önüne getirin. İşte o kadınlardan birini Bilge Su Erensu kaybetti. Bilge Su Erensu'nun yaşam öyküsünü ayrıntılarıyla dinlediğimizde şaşarak kalıyoruz. Bilge Su Erensu bir yazar. Bir yazar nasıl olmalı diye sorarsanız Bilge Su Erensu'nun yaşam öyküsüne bakmamız gerekiyor. Yaşadığı 83 yıl boyunca Bilge Su Erensu'nun gündeminde dünya ve ülkesi vardı. Her sabah uyandığında merakla gözlerini açar, dünyada ve ülkede neler olduğunu anlamaya çalışır. Ardından da tüm yaşamına damga vuran o soruyu sorardı. Bu durumda ben ne yapmalıyım? Yazması gerekiyorsa yazar, dövüşmesi gerekiyorsa dövüşe gözünü kırpmadan dalardı. Bir tane böyle defteri vardı. Gördüğü, duyduğu, hissettiği her şeyi ona yazardı. O defteri bir görseniz. Ondan oyunlar çıktı, romanlar çıktı, senaryolar çıktı. Masa başında bir Bilge Su Erensu vardı. Bir de gitarı eline alıp şarkılar söyleyen bir Bilge Su Erensu vardı. Sokaklarda, grevlerde, adalet ve hak arayışı kavgasında hep bir Bilge Su Erensu vardı. Bilge Su Erensu dünya ve ülke insanında hazırlanan tuzaklara, baskılara, haksızlıklara karşı oyunlar yazdı. Bir zamanlar bizim babalarımız holdinglerin hadi gelin ortak olalım çağrısına uyup paralarını holdinglere kaptırırken Bilge Su Erensu bunu teşhir etmek için oturup bir oyun yazdı. Dostlar Tiyatrosu'nda Gence Erkal'ın başrol oynadığı ortak oyunu perde açtı. Oyunun her anı bir tokat gibi patladı suratlarımızda. Sahneye çıkan ve çıkmayan bir dolu oyun yazdı yaşamı boyunca. Yazdığı her oyun dünyanın ve ülkenin sorununu getirip ortamıza koydu. İşte El Kapısı, Misafir, Nereye Payidar oyunları. Hep bu oyunlar işçilerimizin, çalışanlarımızın binbir macerası. Geçenlerde Ankara'nın ortasında yaşanan NATO oyununu o yıllar evvel arka bahçe oyununda anlattı. Emperyalizmin bizim gibi ülkeleri nasıl arka bahçesi olarak kullandığına dikkatimizi çekti. Oyunların birçoğuna şarkı sözleri yazdı. Ülkenin değerli bestecileri başta Timur Selçuk olmak üzere bu sözleri unutulmaz bestelerle yaptılar bu şarkılara. Nereye Payidar şarkısı grevlerde işçi koroları tarafından coşkuyla söylendi. Bilge Su Erensu ne zaman bir haksızlık, adaletsizlik olsa o sokaktaydı. Ülke tarihinde 70'lerden bu yana yaşanan tüm haksızlıklara, hak arayışlarına sonuna kadar destek verdi. Yazılar yazdı, eylemlere katıldı. 12 Eylül'ün kör karanlığında Aziz Nesin'le omuz omuza aydınlar dilekçesini kaleme aldı, bedelini de ödedi, yargılandı. 80'lerin sonuna doğru başlayan işçilerin bahar eylemleri yine o vardı. Grevleri dolaştı, grevcilere moral verdi. Direnen işçilerin bir de dertlerine çare aramaya koyuldu. Onların çocuklarına şarkılar söyledi. Evlatları gözaltına alınan, kaybedilen, işkence yapılan bütün anılar hep onun evinin kapısını çaldılar. Bilge Su Erensu Taksim civarında bir evde yaşardı. Taksim Meydanı halkımız için nasıl bir direnme alanıysa Bilge Su Erensu'nun evi de bu direnişin bir parçasıydı. Sokaklarda, meydanlarda, politik alanlarda engellenen bir dolu direniş eylemi Bilge Su Erensu'nun evinin salonunda devam etti. Kendi yazılarının yanı sıra başka yazarların yapıtlarını da çok değer verir, onları sahiplenirdi. 2008 yılında tek kişilik bir hücreye kapatılmış şair Ümit İlter'in şiirleriyle kendi metnini buluşturduğu Tarih Böyledir oyununu kaleme aldı. Oyun ülkenin birçok kentinde yüzlerce izleyiciyle buluştu. Bu ülkede Bilgesu Erenus diye bir yazar yaşadı, yazdı, şarkılar söyledi ve sonuna kadar kavgasını sürdürdü. Şimdi bir yazar nasıl olmalı, nasıl yaşamalı, nasıl üretmeliye verilecek bir yanıtımız var. Bilgesu Erenus gibi.

0: Nedir sanatın görevi? Görünmeyeni görünür hale getirmek. İşte Bilge Soyerenus bunu yaptı. İşçiler görünür oldu, göçmenler görünür, yoksullar, kadınlar hepsi görünür oldu. Ama hepsinden önemlisi insanı görünür kılmaktır. İşte bugün aramızdan ayrılmış olabilir ama geriye bıraktığı eserler görün diyor. Bakın dinleyin, unutmayın. Hasip Akgül'e kulak vereceğiz. Yakın bir dostu, aynı dönem birlikte yaşamış. Bakalım nasıl anlatacak Hasip Akgül?
1: Ben Bilge Soyerenus'u Aydınlar Bildirgesi'nin yayınlanmasının hemen ertesinde 12 Eylül sonrasının ilk 1 Mayıs toplantılarının yapılması sırasında ve ardından 86-87 yıllarında Toplumsal Kurtuluş Dergisi'ni çıkarmaya başladığımızda tanıdım. Zaten 77-79 arası Türk Yazarlar Sendikası'nın yönetim kurulunda Aziz Nesin'le birlikte çok önemli bir mücadeleyi de gerçekleştiriyorlardı. Bilinen, tanınan bir isimdi. Bilge Soyerenus ve Yalçın Küçük Anadolu'nun her tarafına gidiyorlardı. Toplantılara, panellere katılıyorlardı. Bir çıkış süreci içerisindeydi Türkiye. Başı çeken aydınlar olarak görüyorduk. Toplantılarda beraber olduğumuz süreçlerde daha çok tanıma imkanı buldum. Çok naif, çok sevgi dolu bir insandı. Yani klasik bizim devrimci mücadele içerisinde tanıdığımız kadınlardan farklı bir yanı vardı. Bir yanı ve Yalçın Küçük Anadolu'nun her tarafına gidiyorlardı. Toplantılara, panellere katılıyorlardı. Bir çıkış süreci içerisindeydi Türkiye. Başı çeken aydınlar olarak görüyorduk. Toplantılarda beraber olduğumuz süreçlerde daha çok tanıma imkanı buldum. Çok naif, çok sevgi dolu bir insandı. Yani klasik bizim devrim

Yazarlığının dışında daha kavgacı yazılar da yazmaya başladı. Hapishanelerden sürekli ona mektuplar gelirdi, onları yayınlardı. Bu arada üniversite öğrencisi olduğum için de işte ilk 12 Eylül karşıtı eylemleri de gerçekleştiriyorduk. Bunlardan bir tanesi YÖK'e karşı bir direnişti. Onlar da İzmir'e Selda, Mahmet Kaya, Bilgisayar Onus beraber gelmişlerdi. Bizim eylemimizi, açlık grevi eylemimizi ziyaret etmişlerdi. Aynı dönemde öğrenciler açlık grevleri yapmaya başlamışlardı. İstanbul'daki evini öğrencilere açmıştı. Nerede bir eylem varsa her birine gitarını eline kapıp yetişmeye çalışan büyük bir sanatçıydı, büyük bir mücadele insanıydı. Türk tiyatrosunda klasikleşmiş oyunları var. Ta El Kapısı'yla, Nereye Payidarlar'la 70'li yılların ortalarında başlayan bir süreci var. Misafiri bugün artık dünya tiyatrosunun önemli tiyatrolarında da kendisine yer bulan bir oyundur. Bilgesu'yu çok özleyeceğiz. 80'li 90'lı yılları Bilgesu Eranus olmaksızın yazmak mümkün değildir. Bütün tekel direnişlerinde, bütün işçi direnişlerinde, grev çadırlarında, her yerde enerjisi yettiği sürece koşmuş, yetişmiş bir insandı. Bir kuyruklu yıldızımızdır. Hepimizin başı sağ olsun.

0: aldı genç işçiler. Gardiyandan Türker çıkmaz gece üniversite.
1: Türk edebiyatının, Türk şiirinin ve düşünce ikliminin önemli isimlerinden biri değerli büyüğümüz Ataol Behramoğlu programımıza şöyle bir mesajla katıldı. Bilgesu Erenus benim için vicdan, haksızlığa isyan, kararlılık ve tepeden tırnağa insan demektir. Dünyaya sanki haksızlıkları, kötülükleri görmek, üzerlerine parmak basarak dikkat çekmek ve iyilik uğruna savaşmak için gelmiş gibiydi. Pırıl pırıl, apak bir insan. Onun en yakınında bir arkadaşı, düşündaşı, kardeşi, eylemdaşı olmakla hep sevinç duydum. Çok değerli, çok benzersizdi, diyor Ataol Behramoğlu. Şimdi yine bir dost isme, müzik ve tiyatro yazarı Filiz Tanya'ya kulak vereceğiz efendim. Bakalım neler anlatacak.
2: Bilgesu Erenus'u ilk kez lise yıllarında tanıdım. Çamlıca Kız Lisesi'nin yatakhanesine yeni bir kız gelmiş. Bağıra çağıra şarkı söylüyordu ama nasıl kötü söylemek. Şarkının sonunda da savaş, savaş diye bağırıyordu. Onun sayesinde Bilgesu Erenus'u tanıdık. Lise bitti. Üniversite yıllarının son zamanlarıydı. İnsancıl Atölyesi'ne gidip gelmeye başladık. O zaman İnsancıl Atölyesi deniz derya. Kimler yok ki? Berrin Taş, Cengiz Gündoğdu, Avşar Timuçin, Sarper Özan, Mehmet Esatoğlu, Kemal Özer, Ekrem At-

0: Sezer, Sen Nur Sezer, Adnan Özyalçıner. Yani aklınıza gelebilecek yazarlar, şairler geçidi gibi bir yerdi. Bilge Soyeroğlu'nu da orada gördüm ilk kez. O zaman çok genciz, üniversite daha bitmemiş. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, önümüzde hedefler arıyoruz ve karşımıza bu insanlar çıkıyor, düşünsenize. Ve genç bir kadın olarak kendini model alabileceğim birisi. Hep Bilge Soyeroğlu'nu böyle görmüşümdür. Hem zarif, hem naif, hem çok güçlü bir kadın modeli. Bizim önümüzde hepimiz için, diğer arkadaşlarımız için de bir modeldi. Oradaki herkes öyleydi. Çok güzel ilişkilerimiz oldu. İnsancıl Atölyesi'nden diğer arkadaşlarımız da çok güzel ilişkilerle ayrıldık. Yıllar içerisinde de öyle oldu. Bilge Hanım Ankara'ya geldiğinde arardı, eyleme gelirdi. O tekel eylemleri sırasında hemen koşardık, ona bir Ankara rehberliği yapardık. En son görüşüm Berkin Elvan'ın cenazesiydi. Nerede buluştuğumuzu şimdi çok hatırlamıyorum. Esatoğlu, Bilge Soyeroğlu ve ben üçümüz o gün yola düştük. Her yer kapalı. Çok uzun yürümemiz gerekecek dedim. Dayanabilecek miyiz? Ben yürürüm dedi. Siz beni düşünmeyin. Gerçekten o gün bütün yolları kapanıydı İstanbul'un ve herkes İstanbul'a akmış gibiydi. Mahşeri bir kalabalık vardı. O gün Bilge Hanım çok az konuştu. Kaldırımda duruyoruz. Bilge Hanım abide gibi gelen geçen selam veriyor tanıyanlar. Şöyle bir laf etti. Bu karanlık, bu cahillik, bu zalimlik bizi asla korkutmasın. Hepimiz inşallah Bilge Soyeroğlu'nuz gibi her zaman korkusuz ve cesur oluruz diye aklımda kalan belki de en son cümleleri bana söylediği belki oydu. Onu hatırladıkça hep aklıma bu geliyor. Bu karanlık, bu cahillik, bu zalimlik bizi korkutmasın.
1: Kıymetli Borusan Klasik Radyo dinleyenleri, programımızın başında dedik ya, herkesin anlatacağı bir Bilge Soyeroğlu var. Şimdi yine kulak vereceğiz. Efendim, bir şair, yazar, tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen ve gazeteci Orhan Alkaya ve hemen ardından Piccolo Tiyatrosu'nun kurucu oyuncusu Osman Genç sizlere kendi Bilge Soyeroğlu'larını anlatacaklar.
2: Bilge Su çok iyi bir oyun yazarıydı. İki anlamda da saf vicdandı. Direngen, dimdik, tavizsiz bir hayat sürdü. O benim çocuk kalpli arkadaşımdı. Nasıl özlemem?
3: Bilge Soyeroğlu'nu düşündüğümde karşıma yalnızca bir tiyatro yazarı değil, sanatın farklı anlamını aynı vicdanla buluşturmuş çok yönlü bir sanatçı çıkıyor. Tiyatroyu, edebiyatı, müziği ve oyunculuğu insanı anlamanın ve yaşadığı çağla yüzleştirmenin araçları olarak kullandı. Onun sanatında insan tarihinden, emeğinden, acısından, özgürlük arayışından ve toplumsal belleğinden kopuk değildi. Ben bir tiyatrocu ve şair olarak Eronos'un özellikle bu sahici ve cesur tarafını çok kıymetli buluyorum. Çünkü bazı sanatçılar eser bırakır, bazıları ise eserleriyle birlikte bir düşünme biçimi bırakır. Bilge Soyeroğlu'nun mirasını da böyle biraz görüyorum.

0: Yavaş yavaş geliyoruz programımızın sonuna. Tiyatro sanatçısı Edip Saner, yürek yangınını güzel bir anıyla hem de harmanlayarak anlattı bize. Dinleyelim.
1: Bilge Suallı'yı Taksim'deki evinde pencere önünde oturduğumuz bir şeyler içerek işçilerden, grevlerden, işçi tiyatrosundan, 1 Mayıs'tan, emekten ve tiyatro üzerine, torunu üzerine yaptığımız sohbetle birden hatırladım. Uzun bir sohbetten sonra bana bir sürpriz olduğundan bahsederek içeriden bir tekst getirdi. Tek kişilik bir oyun. Bunu oyna dedi. Bazıları bunu oynamaktan korktular. Sen oyna. Ve beni tekstle birlikte içeride yalnız bıraktı. O içeride bir şeylerle uğraşırken ben tekste uzun süre göz attım ve çok uzun olduğunu, kısaltabileceğini, yani kısaltılırsa daha güzel olabileceğini, fakat dönem olarak oynanmasının mümkün olmadığını söyledim. Genç abin de aynısını söylediğinden bahsetti. Ve bana korkma dedi. Korkma, bunu sen oynarsın, sen yaparsın. Ama o günkü ödenekli tiyatro telaşı, televizyon koşturması ve belki de geride, çok geride içimde olan o korku, o iş olmadı. Kalkarken bana bekle dedi, sana bir sürprizim daha var. Gitmeden sana bir sürprizim var. Ama yardım edeceksin. Yatak odasındaki bazayı kaldıracaksın benim için. Altından bir gitar çıktı. Salonun ortasında bana bir sandalye koydu. Kendisine de tam karşıma uzağa bir sandalye. Orası hemen bir sahne oluverdi onun için. Ve Nazım'ın Kız Çocuğu şiirini gitarla şarkı olarak söyledi bana. Boğazım düğüm düğüm ayıldığımı hatırlıyorum evden. Sonrasında torunu için Ataköy'e geldiğinde dışarıda birkaç kez görüştük. Vefat haberiyle boğazım yine düğüm düğüm. Türkiye'ye paktan, hakikatten, aydınlıktan yana olan gerçek bir münevverini kaybetti. Onun için şimdi yeni bir yolculuk. Şimdi devri daim. Şimdi yolu yine ışık dolu. Belki de artık oyunu oynarım, bilinmez. Kucak dolusu sevgi ve saygıyla. Güle güle Bilge Su. Güle güle.

0: Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Capriccio programımızın takip edenleri, kıymetli dostlar, bu hafta da geldik programımızın sonuna. Yani biraz böyle şeydi tabii, bir yolculama programı, bir uğurlama programıydı programımız. Ama söyleyecek sözü olan söyledi. Daha tabii birçok dostumuz mesajlarını gönderdiler. Ama hepsine burada yer vermek zaman anlamında mümkün değil. Belki ileride bir başka bir pencereden bir Bilgesu Erenus programı yaptığımızda onlara da tek tek yer veririz. Hepsine bir vesile sizler adına teşekkür etmek istiyorum. Yani Bilgesu Erenus tabii yalnızca buradaki anlatmamızla, sözcüklerle, işte hikayelerle, yaşanmışlıklarla anlatılacak bir figür değil sanat tarihimiz içerisinde. Çünkü Bilgesu Erenus da yalnızca sözcüklerle meseleyi anlatmadı. Hikayeler değildi yalnızca. Bir bütün ülkeyi anlattı. Aslında bir insanlığı da anlatmaya gayret gösterdi en azından. Ve o işte o insanların bütün direnç hikayeleri vardı içinde, beklentileri vardı, yaşadıkları vardı, kayıpları, kazançları. Yani koskoca bir tiyatro sahnesine insanlığın ve insanlığın seslerini sığdırmaya çalıştı diye düşünüyorum. Ve o seslerin yankılandığı yerdeki melodilerdir aslında bence Bilgesu Erenus. Yazan bir kadın ve onun yazdıklarından ve hayatın içinde hep var olan bir şey var, bir nefes var. Bir karakterler, aslında bizleriz onlar, o karakterler, bizim yaşadıklarımız. Her seferinde de sarsıcı notları var Bilgesu Erenus'un. Ha, burada bir güzelleme mi yapıyoruz? Hayır. Bilgesu Erenus da etten kemikten bir insan. Onun hataları yok mu? Mutlaka vardır hepimizin olduğu gibi. Yanlış tarafları yok mu? Mutlaka vardır hepimizin olduğu gibi. Ama baktığınız vakit işte programın ilk başında söylediğim oydu. Aydınlık ve karanlık. İşte burada mevziniz önemli. Hangi cenahtan mevzileniyorsanız bu hiç önemli değil. İster efendim sağdan, soldan, alttan, üstten, inançtan, inansızlıktan, efendim hangi başka bir milliyetten, başka bir anlayıştan, başka bir felsefeden, birbirlerine tamamen zıt olan inançlardan, felsefelerden, ideolojilerden nereden besleniyorsanız beslenin. Karanlık ile aydınlığın arasında bir mevzi mutlaka olmak gerekiyor. Farklı yollardan, farklı tarihlerden olsa da. İşte o yollardan bir tanesiydi Bilgesu Erenus. Bilgesu Erenus ne bıraktı? Bir sanat mirası mı bıraktı? Doğru, bıraktı tabii ki. O kadar yazılmış metinler, eserler, şarkılar, sesler, nefesler, kozmoza bırakılmış o güzel melodiler. Ama yalnızca bir sanat şey değil, bir sanat mirası değil bu. Yarına uzanan, hep onu söyledik başından beri programımızın, umudu bıraktı, ümitleri bıraktı Bilgesu Erenus. Şimdi sözü, son sözü Ali Erenus'a bırakacağız. Biricik oğlu Ali Erenus'a. Tabii Ali Erenus da yani sanat harman olduğu, yoğrulduğu bir aile içerisinde olmanın artısı ile o da bir sanat insanı, o da müzisyen Ali Erenus'tan bahsediyorum. Çalıyor, söylüyor, besteliyor ve her haliyle o ailenin bir ferdi olduğunu ve geleneğin devam edeceğini bize hissettiriyor ilk günden beri Ali Erenus. Şimdi hem onun sesine kulak vereceğiz, bir anne olarak belki duyacağız Bilgesu Erenus'u, bir devrimci olarak ve Ali Erenus'un da bir yoldaşı olarak duyacağız. Bu haftalık bu kadar. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyoruz. Gününüz hep aydınlıktan yana olsun. Hoşçakalın efendim.
1: Bilgesu Erenus hayat yolculuğunda daima ezilenin, zorda olanın, mağdurların yanında oldu. Hiçbir menfaat uğruna görüşünü, duruşunu değiştirmedi. Önce oldu, yol açtı, yol gösterdi. Beraber yola çıktığı arkadaşlarının bazıları onu yolda cebi büyük yapımcılarla, medya patronlarıyla ve güçlü siyaset figürleriyle değiştirdiler. Ama o hiç yalnız kalmadı. Eylemlerine destek verdiği öğrenciler, işçiler, memurlar, Cumartesi anneleri ve elinin kalbinin dokunduğu daha niceleri onu hiç unutmadılar. Son zamanlarına kadar aradılar, ziyaret ettiler, yapabilecekleri bir şey olup olmadığını defalarca sordular. Vefatından sonra ismi Bilgesu olan birçok genç bize ulaştı. Kimi doktor olmuş, şifa dağıtıyormuş, kimi Van Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu. Biliyorum ki ismi Bilgesu olan onlarca genç kadının dışında, ismini almasalar da onun hayattaki duruşunu örnek alan binlerce genç kadın ve genç erkek var. Bilgeliğini insanlığına yansıtabilen, hayatına dokunduğu insanlarda gerçekten fark yaratabilen, aydın kelimesinin içini hakkıyla dolduran biriydi Bilgesu Erenus. Onun için artık yapacak bir şey olmasa da bize düşen görev, aydınlarımızı, toplum ışıklarımızı henüz yaşarlarken onurlandırmak, ürettiklerine ve öğretilerine sahip çıkmak. Birey olarak ben ne yapabilirim ki diye düşünmeden çektiği filmleri sinemada izlemek, sempozyumlarına katılmak, kitaplarını almak, konserlerine gitmek bile şu an toplumda kendini öksüz yetim hisseden aydınlarımıza çok iyi gelecektir. Annem sık sık hayata şükrederdi. Bana bunca şey verdiğin için teşekkürler hayat. Bana sesi ve alfabeyi verdin. Onlarla düşündüğüm ve söylediğim sözcükleri, anne, dost, kardeş ve ışığı verdin. İnsanların ruhuna giden yolu aydınlatan ışığı.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver, 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salsgiver, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salsgiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.